0: Volkart Banko Vakfı ASCM mehsustu. Banko Vakfı 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
0: 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: sayesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 0000 3W Kaspak.az. Reklam. Faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3W Kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir. Nəğmələrdir.

0: hakkı 18 Fevral 2005. tarihte 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı da balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan Radyosu 105.
5: Taş yüreklerde yanıp taşları sındırdı muğam. Hakka düşman olanı hakka tapındırdı muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimlersen

105 Hikayet. Bir profesör talebelerine ömürlük yadda kalacak bir ders vermek maksadıyla lövhede bir rakamını yazır ve deyir: "Bu insanlıktı. Hayatta en vacip keyfiyet." Sonra hemen birin ardından bir sıfır yazır: "Bu ise sizi insanlığınızla beraber 10 defa artık ucaldan naliyetinizdi." Yine bir sıfır, insanlığı yüz eden tecrübedi. Ve böylece sıfırları ard arda düzmeye başlayır. İhtiyat, terbiye, sevgi. Her artırılan sıfır

0: 7500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömresine zeng edin.
2: 105 Azerbaycan Radyosu. Her evde.
3: Azerbaycan Radyosu'nun yayım tezliklerini nezerinize çatırdık. Bakı Afşarol 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı. Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Elde etmeye telaşın. Telefon 077 722 00000 3wkaspak.az.
1: Ülke haricine pul göçürmek hele bile serfeli olmamıştı. Bank of Baku ABŞ doları üzere ülke harici pul göçürme tariflerini 0,2 faize, minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Xalq Online'da biznes sahipleri için rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bank'da açın. Ödənişləri QR kod veya link üzerinden daha sadə ve süratli.

0: saat 22'de.
1: Sizinle bir anla.
2: 105 FM.
3: Azerbaycan Radyosu'nun yayım tezliklerini nezdinize çatdırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM.

0: Volkart Banko Vakfı ASCM asıllı. Banko Vakfı 18 Fevral 2005'in tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Kredi'yle telefon 0777 222 0000 3wkaspak.az.
1: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Vergi ödeyicilerinin nazarından rüblük hesabat dövrünün bitmesine sayılı günler kaldı. Vakti termeden sima imzanı pulsuz elde edin, hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
1: Premium Residence Sipriz layesinde cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777 222 0000 3wkaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

ifa etmeyle rekabet aparırlar. Hatta süratli ifaya göre defelerle birbirini üstelleyen ifaçların adı Guinness'in rekordlar kitabına da düşüp. Beləliklə Rimski-Korsakov, arı uçuşu.